0: Talk Radio TV.
1: Yalla yalla yalla. Yalla yalla yalla. Hayırlısı, hayırlısı.